0: 今天的文化方板块，我们来分享此地无银三百两。
1: Bugünkü medeniyet gözlükte sahibimizde köpçelikte bu yerde 300 ser kömüş yok diyen hikayeni sözler bir yerimiz.
2: 古时候有个人叫张三，他勤勤恳恳劳动，每天省吃俭用，足足攒了好几年，终于积攒了三百两银子。张三深知挣钱不容易，所以一文钱都不舍得花，他要把攒下的三百两银子全部存起来。可是把银子藏在哪里好呢？放在屋子里吗？门窗那么不结实，万一小偷趁自己不在家撬开门窗溜进来，把钱全部偷走怎么办？不行，把钱放屋子里不安全。埋在院子里吗？万一被人看到院子的泥土有翻动的痕迹，岂不是又被偷走了吗？不行，把钱埋在院子里也不安全。张三想呀想，可就是想不出把钱放在哪里才安全。一天，张三去房子后面找东西，发现这里有一片闲置的空地，长满了野草。张三吃力地在草丛里走着，突然他被什么东西绊了一下，摔了个大跟头。张三一看，原来是一块砖头，这里的草长得又高又密，几乎没过张三的膝盖，他怎么会注意到这么一块小小的砖头呢？张三爬起来刚要走，突然一个绝妙的想法涌上心头，如果把自己辛辛苦苦攒下的三百两银子埋在这草丛里，不是既安全又可靠吗？这样一想，张三禁不住高兴地大笑起来。半夜，等人们都睡着了，张三从床上爬起来，拿着铁锹，抱着银子，蹑手蹑脚地来到房屋后面的草丛里，选了一个好位置，挖个坑，把银子放在了下面。用土填平以后，张三左看看右看看，还是不放心。于是他又自作聪明地找来一块木板，在上面写上此地无银三百两七个字，立在埋银子的地方。他心想，就算有人经过这里，看到这几个字，也不会怀疑这里埋着银子呢。谁知道张三的这些举动被邻居王二看得清清楚楚。当天夜里，等张三离开后，王二就把埋在地下的三百两银子全部偷走了。王二也是个自以为很聪明的人，他想，万一张三发现银子丢了，怀疑我怎么办？于是他灵机一动，在那块木板上添了几个字，隔壁王二不曾偷。
1: Bu yerde 300 ser kömüş yok. Burunki zamanda Jangsan isimlik bir kişi ötken ekan. U ijtihad bilan ishlab tejashlik yashab, bir qancha yil pul yig'ib, oxir 300 ser kömüş hamlabdi. Jangsan pul tepishning oson emasligini yaxshi bilgachga, bir yormoqni xayishlashga ko'zi qiymay, yiqqan 300 ser kömüşning hammasini saqlab qo'ymoqchi bo'pti. Lekin kömüşlarni nega yoshirg'uluq? Uyning ichigimi? Eshik derazalar ancha puxta emas. Navodi men yo'q chaqda o'g'ri eshik derazalarni chaqib etib pulni o'g'irlab kelsa qanday qilaman? Bo'lmaydi. Pulni uyga qo'ysam bexatar emaskan. Hoyligi ko'mib qo'yaymi ya? Mubodo boshqalar hoylidagi to'pining qo'langan izini ko'rib qalsa, yanali o'g'irlab ketmamdi. Bo'lmag'dak. Pulni hoyligi ko'mib qo'ysam bexatar emaskan. Jangsan uyan o'ylab, buyan o'ylab, pulni nega qo'ysa bexatar bo'ladiganligini zodili bilalmabdi. Bir kuni Jangsan uyining kaynidan bir narsa izlab etib, u yerda yovi o'chib besib ketgan bir parcha bo'sh yerning borligini ko'ribdi. Jangsan o'chiblar orasida qadamlarini tastayotgapdi. Tuyuqsiz u bir narsaga putlashib yiqilib tushibdi. Jangsan qarg'idek bo'lsa, putlashqini bir parcha xish ekan. Bu yerdeki egiz hem koyuk uçüpler Jansan'ın tızıdın aşıdığan tursa, kiçikkeni bir parçıqış közüge çılık attı mı? Jansan ornudun turup mağay dep turışıga kallısıga əpçil bir amal kepti. Eğer mın bir japadı yıkan 300 ser kümüşümni muşu çöplük kümüp koysam, hem bir xatar hem işençilik boğudak. Jansan ıhtiyarsız qaqaqlap külü etipti. Tün nisbide kişiler uxlap kalğanda, Jansan ornudun turup gürcekni ilip, kümüşlerini koynığı selip, putunun uçada dəsəp, öyünün kendindeki çöplük kepti. O bir yaxşı oranını tallab bir orek olabdı da, kömüşünü orek kiselib, topu taşlab, orekini təkşi tındırğandan kiyin, uyan buyanğı qarap beqib, yanılı xatırcan bulalmabdım. Şuna bilen Jansan bilermeli kılıp, bir parça tahtay tipip gelip, tahtayga bu yerde 300 ser kömüş yok degen xatını yezip, tahtayını kömüş kömülge yerge qadap koyupdu. O könlide. Bir ersi bu yerden ötüp qasımı, bu xatını körgenden kiyin, bu yerge kömüş kömülgeligiden guman kınmaydı. Деп ойлапты. Ким билсун, Жансанның бу ишләрне кошнысы Ваң Эр күреп торган икән. Шу көне китсе, Жансан кеткәндән кин, Ваң Эр көмүп қойылган 300 сәр көмүшнең һәммәсен огырлап китепты. Ваң Эр мо үзен акыллык чаглайдыган адам булгачка, әгәр Жансан көмүшнең юкап кеткәнлыгын күреп мендән гуманланса кандай кыламан деп ойлап, тосаттан бер акыл типеп, елкы тахтайга, кошнаң Ваң Эр огырлымы ди, дигән хатны кошып куйыпты.

天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音艾尼瓦尔、努利比亚、周志峰、麦迪娜、帕提古利，编辑帕尔哈提克里木。Bugünkü Mahira bilen birlikte ügüneyli programımız müşergici bolsun. Anlığınınlağı rahmet. Kingsan programlarda daumluq türdü köpçilikinin devlet ortaklığını teximi yaxşı ügünüşü ve işiltişigi yardım berimiz. Şundaqla köpçilikinin ügengenini işletip, gündelik turmuşta devlet ortaklığını paal ügünüp ve işletip, özünün tıl iktidari ve medeniyet sapasını üstürşini ümit kılımız. Kingsan programımızın mezmunu teximi sərxil, Kingsan'ı körşeyli.